0: Dolly.
1: Les meilleurs hits en Dordogne sont sur Zoom. La radio made in ici.
2: Zoom Radio, toujours un hit d'avance.
3: Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.
4: The city got crazy on a Friday. Tequila start giving me a migraine.